Türkiye'de iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dertleri kıraş, sen dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, Hazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder, bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver, bana güneşinden itaat yolla, bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göğerir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamı

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni güzellerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Özür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen gözleri kör ışık, sen dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfanım, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

elimden elime put verilsin. Tut elimden coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder. Bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver. Bana güneşinden itaat yolla. Bana güneşinden kılıç. Bana güneşinden idrak. Bana güneşinden millet. Bana güneşinden devlet. Bana güneşinden azim. Bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Kıyamıdır. Kıyamıdır. Ekbir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu.

Trump talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, saygıdeğer insanlar, saygılarımızla, sevgilerimizle bugün de sizlerle birlikteyiz. Ne mutlu bize, sizlere de inşallah öyle bir mutluluğu yansıtırız yani. Ne mutlu bize derken biz de oluştuğunu düşündüğümüz mutluluğu hemen size aktaran bir aracı oluruz inşallah. Dünyanın herhangi bir yerinde sesimizi duyuyor musunuz? Sesimiz size nasıl geliyor, iyi geliyor mu inşallah? Ümit dolu geliyordur. Özellikle ümit dolu gelmesi, umut dolu gelmesi bizim açımızdan önemli. Sizlere hep böyle ümit veren, ümit aşılayan, belki içinde biraz hüzün barındıran ama hüzünde bile düşündüğümüz anlamda bir ümitsizlik hali değil, bilakis ümidin, umudun doruğunda cümleler kurabilen insanlardan olmak isteriz. Böyleyiz aslında bir anlamda ama yine de bunu yansıtış şeklimiz önemli. Bunu ne derece yansıtabiliyorsak o derece kendimizi mutlu hissederiz. Bugün sizlere sözü çok uzatmadan bir şiir hazırladım. Bugün belki de ilk kez programa girmeden değerli dinleyicilerimiz, ya ne okuyayım ben bu bizim sevgili dinleyicilerimize diye düşündüm. Genelde pek düşünmeden hemen aklıma geleni ifade ederdim. Bugün düşüneyim istedim ve bir baktım ki aklıma gelen değil, şöyle bir bakarken Bahattin Karakoç Usta geldi. Onun şiirleri şöyle gözüm ilişti. Onun Aşk Mektubu isimli böyle bir çok uzun bölümden oluşan şiiri var. Şiirci silsilesi var. Aşk Mektubu'nun 26. bölümünü okumak istiyorum sizlere. Okuyup üzerinde de belki konuşabilme ihtimali üzerinde durmak istiyorum. Ne dersiniz? Dilerseniz okuyayım ve sizlere armağan edeyim. Hoş geldiniz programımıza. Sizlerle

bu saatlerde canlı olarak birlikteyiz. Umuyorum bu birlikteliğimizin sizler açısından da bir kıymeti vardır. Var ise çoğalır, yok ise olur inşallah. Buyurun bakalım, ne diyoruz? Aşk Mektubu ve Üstad Bahattin Karakoç'u güzelliklerle anıyoruz.

aşığım diyorum bir yere girerken. Bir yerden çıkarken aşığım diyorum. Cümle alemin bana bakışı değişiyor. Eşyanın akışı değişiyor. Suların akışı değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sevgine kelepçeli. Aklım senin için çıldırıyor. Kokun olan gönlüm bir düğün evidir. Şikayet etmekten utanırım. Ritmin kaynağı sen olunca yüreğimin yakarışı değişiyor. Aşığım diyorum adımı soranlara. Nereden gelip nereye gittiğimi merak edenlere aşığım diyorum. Ne zaman bir cönkte, bir gül destede sana yaraşır bir güzelleme okusam, sesimin dokusu değişiyor. Hasretin, vuslatın kokusu değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sana mahkum olalı, her zora severek katlanıyorum. Sevginin ışığı senden olunca hayatımın seyri değişiyor.

aşığım diyorum bulutlara bakıp. Rüzgara, ırmağa, dağa, ovaya. Ben aşığım diyorum. Gözlerime yıldız yağmurları yağıyor. Güneşin içinden bir başka güneş doğuyor. Yüreğim kuş gibi olup kuşlara karışıyor. İklimin adı değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sana sevdalanalı. Ne yalnızlık çeker, ne dertlenirim. Bağlanmanın merkezi sen olunca hayatın tadı değişiyor. Yüreğimin yakarışı değişiyor. Eşyanın akışı değişiyor. Sesimin dokusu değişiyor. Hasretin, vuslatın kokusu değişiyor.

Vasat Bahattin Karakoç'un Aşk Mektubu ve 26. bölümünü okudum sadece. Onun sanatından ve edebi kişiliğinden birkaç cümle paylaşmak isterim. Onunla ilgili bakalım, birçok tabii yazar, çizer, konuyla ilgili edebiyat tarihçilerinde yazdığı, eleştirmenlerinde yazdığı güzel cümleler var. Onunla ilgili daha çok yazmaya çalışan isimlerden biri Doktor Hasan Ali Kısır var. Şöyle bir baktığında kendisi de bir şair olan. Sonra birçok edebiyat dergisine konu olmuş tabii ki. Aklıma gelen Hasan Ali Kısır oldu. Fakat edebiyat dergilerinde konuluşunu zaten konuyla ilgili en azından belki dergileri takip eden insanlar biliyorlardır. Fakat onun sanatı ve edebi kişiliğini belki birkaç cümleyle katkı sağlayabiliriz. Şöyle söylenmiş kendisi için, her şeyin maddeleştiği, şahıs, millet hatta devlet menfaatlerinin ön plana çıktığı, ahlaki ve kültürel sınırların ise sürekli zorlandığı, küçülen bir dünyada. Medenilik adına bilimin ve teknolojinin ortaya koyduğu maddi temellerin üzerine tesis edilmiş sosyal refah, insanoğluna maalesef huzur ve mutluluk vermiyor. Bu itibarla her geçen gün kendi kimliğinden uzaklaşan, öz yurdundan özüne, tarihine, diline, dinine, töresine ve ana nesline yabancılaşan nesillerin varlığı, memleketin gerçek aydınlarını sürekli bu konu üzerinde düşünmeye, meselenin kaynağına inmeye ve çözüm yollarının neler olabileceğini araştırmaya ve tetkik etmeye yöneltmekte. İşte Bahattin Karakoç da böyle bir atmosferde yaşıyor. Ve bu hassasiyeti duyan aydınlardan, şairlerden biri. İlk şiirini 1942 yılında Yurt Dergisi'nde yayınlıyor ve daha çok o büyük şair Üstad Abdurrahim Karakoç'un kardeşi olması münasebetiyle belki de hem isminin ilk duyulmasına bu cümleler vesile oluyor, hem de belki de onun büyük şöhretinin arkasında kalıyor desek yeridir. Ama şiir dili ve rengi olarak kesinlikle abisiyle benzeşmeyen bir dile sahip, kendine ait bir dile, kendine ait bir şiir diline sahip. Az önce okuduğum şiir buna en güzel örnek olsa gerektir. Aşk Mektubu. Hiç mi benzeşen yok, yönler yok diye soracak olursanız elbette vardır, ama daha çok benzeşmeyen yönleri belirgin hale geliyor diye fark ediyorum, düşünüyorum işin açıkçası. Aldığı birçok ödül var. Birçok edebiyat dergisine söylediğim gibi, hatta kültür sanat dergilerine de konu oldu. Yaptığı birçok çalışma var. Onun mesela ilk aklıma gelen ödüllerinden biri, efendim, onun yazdığı yine Beyaz Dilekçi isimli çok uzun bir şiirin, hem de geleneğe bağlı kalarak divan şiiri formuna da yakın bir formda oluşturduğu o beyitlerden oluşan şiiri ödüle layık görüldüğünü hatırlıyorum. Münacat veya Peygamberimize yazılmış naat dalında da ödülleri olduğunu çok iyi hatırlıyoruz. Tabii ki yani bizim yapa geldiğimiz program çok da bu üstadların hayatlarında aldığı ödüller, yapa geldikleri bir takım şeylerle çok da ilişkili olmayacak. Daha çok onların sanat anlayışı belki, ama doğduğu dönem itibariyle veya şiirlerinin doğduğu dönem itibariyle ilk başta kurulan cümleler, o hani her şeyin maddeleştiği, şahsın ön plana çıktığı, bireyselliğin ön plana çıktığı, ahlaki ve bir takım değerlerin sürekli sınırlarının zorlandığı bir dönemi yaşadık ve yaşıyoruz. Öz yurduna garip olan insanların yaşadığı bir ülke haline döndük bir dönem. Ondan kurtulmak için çok mücadeleler verildi, ama insanlar kendi yurduna yabancı bir kültürel aktivite içerisine girdiler ve sonuçta onun oluşturduğu bir Batı-Doğu sentezi gibi oluşabilecek bir noktaya taşıdılar. Doğru tarafları ve iri tarafları olmakla birlikte. İşte bu anlamda kendi köklerimize bağlı kalmak ve kendi köklerimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek anlamında Üstad Bahattin Karakoç'un şiirleri de düşünceleri de, ki düşüncelerinden şiirini ayırabilmek mümkün değil, göze çarpan boyutları var, yanları var. Ve ayrıca şiir dilini de söylediğim gibi kardeşinden ya da abisinden farklı bir boyuta taşıması, ilk başlarda onun şöhretinin gölgesinde kalmasına rağmen daha sonra kendine ait diliyle ön plana çıkan bir şair olduğunu
bizlere ifade etti. Onun en meşhur şiirlerinden biri Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamandır. Çok güzel bir şiirdir. Çok bilindik bir şiirdir. O şiiri okuyabiliriz belki. Programımızın son şiirini belki o şiir oluşturabilir. Ve söylediğimiz gibi şiirindeki hani o kurgu edebiyat bilimcileri açısından onun yazdığı cümleleri deşebilmek açısından değerlendirmiyorum ben. Daha çok vermek istediği mesaj anlamında, şiirlerini dayandırdığı temel anlamında neden rahatsız, neyi ifade etmeye çalışıyor, neyi bekliyor açısından baktığımızda biz de tabii bir anlamda bir deşme faaliyeti yapmış oluyoruz diye düşünecek olursanız öyle değil aslında. Daha çok anlamaya yönelik. Nereden bakıyor ve neyi hedefliyor konusuna giriyoruz. Daha çok anlam deryası ile ilgili bizim söylediğimiz veya kurduğumuz cümleler. Bundan sonraki şairler için de zaten ve önceki şairler için de kurduğumuz cümleler hep buna yönelik. Diğer konuları konunun uzmanları zaten detaylandırıyorlar. Şurada çok iyi yakalamalar olduğunu söylerken bazı yerlerde de bir takım hataların yapılabildiğini büyük şairler için de söylenebiliyor. Bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz onun ruhunda esen o rüzgarın serinliğini veya kasavetini, efendim başka neler olabilir, umudunu, umutsuzluğunu, mutluluğunu, mutsuzluğunu o şiirler aracılığıyla, kurduğu cümleler aracılığıyla sizlere hatırlatabilmek. Öyleyse ne yapalım? Bahattin Karakoç değildi konum ama dedim ya bugün programa girerken şöyle bir bakayım bugün ne yapabilirim? Ben sevgili güzel dostlarımıza dünyanın birçok yerinde bizlere kulak misafir olan ve kulaklarıyla birlikte tabii ki gönüllerini de açan sevgili insanlara neler sunabilirim düşüncesiyle buraya geldiğimde ilk karşıma çıkan Bahattin Karakoç oldu veya kendimi yakın hissettim cümlelerine. Öyledir değil mi? Yani bir eseri de yorumlayacaksanız veya birinden bahsedecekseniz az çok kendinizle bir ünsiyet kurmalısınız, bir yakınlık hissetmelisiniz ki ondan gönül rahatlığıyla bahsedebilesiniz. Aksi takdirde bir soğukluk oluşur diye düşünüyorum o yakınlık olmazsa. O soğukluk Üstad Bahattin Karakoç'ta en azından benim ruhumda, benim dünyamda oluşmuyor. Oluşmasını da istemem tabii ki. Öyleyse biraz da belki bu ilk okuduğum şiire göre daha uzun olabilecek Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamanı okuyalım mı? Ne dersiniz? Okuyalım madem bu kadar ısrar ettiniz, değil mi? O kadar ısrara bizim yapabileceğimiz bir şey yok okumaktan başka. Kim ısrar etti diye soracak olursanız her şey görünmeyebilir ama bazı şeyler ısrar, bazı şeyler hissedilebilir. Belki teknik yapımda şu anda karşımızda bulunan arkadaşımız Kasım ısrar etmiş olamaz mı? Ya olabilir işte böyle işin hiç kimse tarafından bilinmeyen gizemleri de vardır yani. Öyleyse Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamanın o güzel, o farklı tınısıyla, o ritmiyle, o ahengiyle sizleri baş başa bırakayım. Seslendireyim ve seslendirmemizin sonrasında da eyvallah diyelim.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşun sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırırsa beni sana geleceğim diyorum. Takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden, gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif, hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtı.

Bu güzel eserle yağmurlar çiçek açtığı zaman belki de dünyanın birçok yerinde yaşanan kış münasebetiyle de uyumlu bir eser olmuş olabilir. Yağmurlar çiçek açtığı zaman güzel bir kavuşma anını çağırıyor değil mi bize? O kavuşma anına hepimizin erebilmesi duası ve temennisiyle bir güzel eserle bitirelim. Hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Birlikteliğimiz sürecek inşallah. Ve birbirimize güzellikler katmaya çalışacağız. İnşallah sizlerin de katkısıyla çok daha iyi yerlere taşıyacağımızı düşünüyoruz. Hem programlarımızı hem radyolarımızı, radyomuzu daha doğrusu en güzel, en seviyeli, en doğru yere taşıyacağımızı inanıyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız ve hoşçakalınız. Son çalacağımız eser de sizlere armağan olsun. Eyvallah, görüşmek üzere.

söyleyin o yâre, yârim olmadı. Bir günde kendime kârım olmadı. Artık kavuşmaya sürem kalmadı. Azrail'e selam verdim.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer

Benim babam, benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona yazandım, fedakardım. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hatay İli Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden bin esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Laf değil muharrir bu, yaz. Hem de çala kalem yaz. Durma yaz. Hem kaleminin ucuna nasıl gelirse öyle yaz. Deme kış yaz, yaz. Bu nasihatı kulağına küpe yap. Buna bir rumuz olmak üzere kurşun kalemi kulağının ardından eksik etme. Yolda yaz, tramvayda, otomobilde, şimendiferde, vapurda, arabada, kayıkta. Dur, otur, hopla, zıpla, yaz. Sen bu dünyayı faniye yazmak için gelmişsin. Binaenaleyh durma, yaz. Benden ibret al, durmam, dinlenmem. Cayır cayır yazar, vızır vızır okur, okuturum.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza yazdıklarıyla Türk gazeteciliğinin ufuklarını genişleten gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim'in Muharrir Buya adlı kitabından bir bölümle başladık.
1: Hayatı gazetelerde mürekkep kokular arasında geçen Ahmet Rasim, 1886 yılında İstanbul'da doğdu. Menteşeoğullarından Kıbrıslı posta telgraf memuru Bahattin Efendi ile Nevber Hanım'ın oğludur. Babasının Tekirdağ'a atanması üzerine henüz o doğmadan evi terk ettiği için annesi tarafından çok güç şartlar altında büyütüldü. Eniştesi Miralay Mehmet Bey'in de yardımıyla Sofular'daki mahalle mektebinde başladığı öğrenimini Tezgahçılar, Kuruçeşme ve Hafız Paşa mekteplerinde tamamlar Ahmet Rasim.
0: Ahmet Rasim o zor günleri anılarında şöyle anlatır.
2: Daha küçüktüm. Henüz 8-9 yaşında vardım. Ana yavrusu. Ah, anamı pek severdim. Benim hem babam hem anamdı. Onun el dikişi dikerek beni beslediğini bilirim. Ben afacanın biriydim. Sabahleyin kalkarım, sepetime yemeği koyar, cüz kesemi boynuma takar, elime 2 veya 1 bakır onluk verir.
3: Oğlum Rasim bak, ben fakirim. Oku, adam olmaya çalış yavrum. Ben ölürsem sefil kalırsın. Yaramazlık etme, beni üzme. Ötekinden berikinden söz işittirme.
1: Oturdukları mahalleden kimsesiz olduğuna dair bir kağıt çıkartıp mektep müdürüne verirler. Tarih Ağustos'un 17'sidir.
2: O biricik terbiye yuvasında beni soydular. Çamaşır, keten urba, kırmızı fes, bir de lapçın verdiler. Giyindim, bahçeye fırladım.
1: Darüşşafaka'ya kaydedilen Ahmet Rasim durur mu hiç? Bir alay çocuğun oynadığı bahçeye fırlar. Yarım saat geçmeden diğer çocuklarla kaynaşır. Hepsine alışır, isimlerini öğrenir hemen. Akşamüstü eve gideceğini zanneder. Akşam suları kararır, arkadaşına sorar.
2: Sen eve gitmeyecek misin?
4: Hangi eve?
2: Kendi evimize.
4: Artık biz eve gidecek miyiz?
2: Vay, burada mı kalacağız?
1: Çocuk boynunu bükerek kırık bir sesle...
4: Burada kalacağız.
2: İşte bu müthiş. Ben annemi isterim.

0: Gündüzler neyse ama geceleri şefkatli annesinin o güzel yüzü gözünün önünden gitmez hiç küçük Ahmet Rasim'in. Sesini duyar gibi olur zaman zaman. Her şeye razıdır annesini görebilmek için.
1: Ah, o sevgiyi nasıl tarif edeyim? İki defa falaka yiyeyim fakat annemi göreyim. 20 defa kalfa kulağımı çeksin, tek annemin yanında bulunayım.
0: Mektebe girdiğinin ikinci ayı teneffüshanedeyken Mübasır Ahmet Rasim'i çağırır. Korka korka yanına gittiği Mübasır onu elinden tutar, yürümeye başlarlar. Aşağı inip bir odaya girerler.
1: Aman ya Rabbi, aklım durdu. Orada birisini görüyordum. Onu görüyordum. O, hani bütün gün kendisi için ağladığım anam. Orada oturuyor. Onun yanındaydım ha. O gelmiş, beni görecek. Allah acımış, benim dualarımı kabul etmiş. Koştum, ağlaya ağlaya boynuna sarıldım. O bana yavrum diyor, ben ona anne diyorum.
0: Biraz zaman geçip de heyecanları yatışınca annesi dalında gelecekte güzel meyveler görmeyi arzu ettiğini söyler. Çalışmasını, iyi terbiye almasını tembih eder küçük Ahmet Rasim'e.
1: Peki, çalışırım. Ben onun dediğini yapmazsam kimin dediğini yaparım?
2: Ahmet Rasim mahalle mekteplerinden sonra 1876'da girdiği Darüşşafaka'yı dünyalar kadar çok sevdiği annesine verdiği sözü tutarak birincilikle bitirir 1883 yılında. Bir yandan da dönemin edebi ve düşünsel etkinliklerini izleyerek Şinasi ve Namık Kemal başta olmak üzere Ziya Paşa ile Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerini okur. Posta ve telgraf nezaretine memur olarak girer fakat kendisine çok sıkıcı gelen memurluğu benimseyemediği için uzun süre çalışmaz.
0: 1885 yılında elinden tutan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat'te yazmaya başlar. Bir yandan da Ceride-i Havadis'e çeviriler yapar. Babali Caddesi'ne Kara Sevdalı Ahmet Rasim, Ceride-i Havadis'e kabul edildiğim günlerde ne olurdu kartvizit moda olsaydı? Ahmet Rasim, Ceride-i Havadis muharirlerinden yahut Ceride-i Havadis muharirlerinden Ahmet Rasim şeklinde en aşağı iki kutu kartvizit yaptırıp bu vesileyle şuna buna dağıtmak işten bile değildi diye anlatır anılarında o unutulmaz günleri.
2: Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Suriye'yi ziyaretinde Malumat Gazetesi tarafından muhabir olarak Suriye'ye gönderilir Ahmet Rasim. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonraki günlerde Hüseyin Rahmi ile Boşboğaz'la Güllabi adıyla bir mizah dergisi çıkarır. Balkan Savaşı sırasında 1912'de savaş muhabiri olarak Sofya'ya gider. 1916'da ise Romanya cephesindedir. 1927'de milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ahmet Rasim'in bu görevi ölümüne kadar sürer. Uzun süren bir hastalıktan sonra Heybeliada'daki evinde 21 Eylül 1932 tarihinde veda eder. Çok sevdiği İstanbul'u Ahmet Rasim.
0: Hakkı Süha Gezgin, omuzlarına göre biraz iri, dağınık, kır saçlı bir baş, dolgun, kırmızı bir yüz, üst kapaklarının altına doğru kayıp baygınlaşmış ela gözler, yer yer kan oturmuş bir burun ve üstünde siyah kordonlu kelebek bir gözlük. Bakışları zeka güneşini göz bebeklerinde biriktirir, ışıktan oklar yapardı. Pürüzlenmiş azıcık kısık kalın bir ses, ortadan kısa bir boy diyerek Ahmet Rasim'in kelimelerle bir portresini çizer.
2: Ahmet Rasim, Ahmet Mithat Efendi'nin teşvikiyle bağlandığı yazarlık mesleğini durup dinlenmeden 48 yıl sürdürmüştür. Elektriğe ve fonografa ilişkin çeşitli bilimsel yazılardan başlayarak okul kitaplarına, şiir, hikaye ve romandan gazete fıkralarına, makale ve sohbet yazılarından hatıra ve tarihe kadar çok geniş bir alanda eserler yazmıştır Ahmet Rasim.

0: Serveti Fünuncuların etkili olduğu yıllarda edebiyat dünyasına adım atan Ahmet Rasim hiçbir edebiyat akımına katılmamış, daha çok Ahmet Mithat Efendi çizgisinde okuyucuya okumayı sevdirmeyi ve insanların ufkunu genişletmeyi amaçlayan bir anlayış içinde hareket etmiştir.
1: Anı, fıkra ve makale yazarı olarak 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerinde içinde yaşadığı halkın hayat tarzını, gelenek ve göreneklerini bütün ayrıntılarıyla yansıttığı yazılarında Ahmet Rasim, üçer beşer kelimelik kısa, hareketli, canlı cümleleriyle İstanbul ağzını bütün incelikleriyle ustaca kullandı. Eserlerinde hayatı hep iyimserlikle görüp en acı olayları bile gülümseyerek tatlı bir mizah tadıyla aktarmıştır okuyucularına.
0: Ahmet Rasim, güzel, akıcı ve yalın Türkçesi, renkli anlatımıyla büyük bir okuyucu kitlesine sahip yazardır. Kenar semtler, çarşı pazarlar, gazeteler, şehzadebaşı eğlenceleri, tiyatrolar, Ramazan görüntüleri, kapalı çarşı, büyük mağazalar, arabacı durakları, trenler, şirketi hayriye vapurları, kebapçılar, kahvehaneler, yalılar, konaklar, olanca canlılığı ve pırıltısıyla bütün İstanbul onun eserlerindedir.
1: Eserlerindeki insanlar da çok çeşitlidir Ahmet Rasim'in. Aydınlar, garipler, külhan beyler, zübbeler, yabancılar, aktörler, kantocular, yazarlar, besteciler, çalgıcılar, miras yediler, allıklı, düzgünlü kadınlar, boçacılar, yan kesiciler, uşaklar, paşalar bir bir geçer önümüzden ölümsüz eserlerinde. Ahmet Rasim'in kendi çocukluk günlerinden başlayarak şehrin gündelik hayatına ait gerçek sahneleri canlandırdığı Eşgal-i Zaman, edebiyat ve basın dünyasına ait anılarını anlattığı Muharrir, Şair, Edip ve Gülüp Ağladıklarım, çocukluk günlerinin mahalle mektebi anılarını dile getirdiği Falaka, içinde doğup büyüdüğü İstanbul'u canlandırdığı baş eseri kabul edilen Şehir Mektupları, canlı renkleriyle eski İstanbul Ramazanlarıyla bin bir türlü Şehzadebaşı eğlencelerini anlattığı Gecelerim gibi eserleri hala büyük bir zevkle okunmaktadır.
0: Ahmet Rasim, roman konularını gündelik olaylardan seçmiş, romanlarında duygusal aşk maceralarıyla aile felaketlerini anlatmıştır.
1: Darüşşafaka'daki öğrencilik yıllarında Zekai Dede'den ilk müzik derslerini alan Ahmet Rasim, çoğunun güftesi kendisine ait 60'tan fazla şarkı bestelemiş, ancak o günün şartlarında hemen notaya dönüştürülemediği için içlerinden sadece 40 kadarı günümüze kadar gelebilmiştir.
0: Rahat, hafif ve mizah dolu bir anlatımı olan Ahmet Rasim, en çok makale, fıkra, gezi, anı, şiir, tarih, hikaye ve roman türlerinde yazmış, sayıları 140'ı bulan küçüklü büyüklü eserler bırakmıştır. Romanlarından birkaçı, İlk Sevgi, Güzel Eleni, Afife, Hamamcı Ülfet'tir. Seyahat yazılarını Romanya mektuplarında toplamıştır. Ahmet Rasim'in asıl değerini gösteren, onu ölümsüz kılan yazıları fıkra, anı ve sohbet yazılarıdır. Anı kitaplarının başlıcaları Gecelerim, Falaka, Muharrir, Şair, Edip'tir. Fıkra ve makaleleri Tarih ve Muharrir, Şehir Mektupları, Eşgal-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Buya adlarını taşır. Tarih türündeki eseri resimli ve haritalı Osmanlı tarihidir. İlk büyük muharrirlerden Şinasi adlı eseri konusunda büyük değer taşımaktadır.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler ve güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
2: Program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temsil etti. Taraflar işbirliği ve karşılıklı ziyaretler konusunda adımları değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebukasra ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez'deki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Forumda ikili ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla faaliyet gösterdiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani Ahmet El Zeyduni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı olduğunu söyledi.

sorumlusu Tuğgeneral Hardal Ahmet Diyub'u yakaladığını açıkladı. Diyub, Dere Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı olarak sivillere yönelik hak ihlalleri ve sistematik kimyasal saldırıların koordinasyonundan sorumlu tutuluyor. Bakanlık, zanlının soruşturma tamamlandıktan sonra yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat sorumlusu yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin üst düzey istihbarat

Suriye Eğitim Bakanı Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Müçteba ile görüştü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, Moritanya'nın Şam Büyükelçisi Talip Muhtar Müçteba ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirme ve öğrencilerin becerilerini artıracak ortak projeler ele alındı. Moritanya Büyükelçisi Müçteba, Suriye ile eğitim işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Türk şirketi Bumaco, İdlib'de serbest bölge projesi için mütabakat saptı imzaladı. Türk şirketi Bumaco, Suriye'de İdlib'de yap işlet devret sistemiyle serbest bölge inşaatı ve işletme projesi için mütabakat saptı imzaladı. İmza törenine İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ve Türkiye Cumhuriyeti Hataylı Vali Yardımcısı Alper Arın Yılmaz da katıldı. Projenin ekonomik aktiviteyi canlandırması, yatırımları çekmesi ve istihdam yaratması hedefleniyor.

Trump duyurdu Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkesi duyurdu. Trump, talebin kendisinden geldiğini belirterek ateşkesin her iki ülkeden 1000 esirin takasını içerdiğini söyledi. Başkan Trump, bunun uzun süren savaşın sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya. Hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil. Farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar

0: Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
1: Duymuş mudur insanlar?
0: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
1: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
0: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
1: Evet, içimi okudunuz.
0: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında beliriverir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
1: Hangi şiir okuyor?
0: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçlarım var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
0: Nasıl buldun? Harika değil mi?
1: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
0: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? Eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
1: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
0: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiiri okuyacağım biliyor musun?
1: Yoksa İbrahim mi?
0: Nereden bildin?
1: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
0: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ünlü Osmanlı hattatları. Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Hem büyük bir devlet adamı hem de bestekar, neyzen, hanende ve hattattır. 1801 yılında Tosya'da dünyaya geldi. Annesinin soyu Tophane Kadirihane dergahını kuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden İsmaili Rumi'ye ulaşır. Okumak için İstanbul'a geldi. İstanbul'da Arapça ve dini ilimleri öğrendi. Padişah II. Mahmud'un dikkatini çekti. Mustafa Rakım Efendi iyi bir hattat, iyi bir müzik adamı ve usta bir neyzen olarak kendini gösterdi. Sülüs ve Nesih yazılarını Çömez Mustafa Vasıf Efendi'den, Nestalik yazısını da Yesarizade'den öğrendi. Bir süre sonra saray hayatından sıkıldı. Hacca gitmek için izin istedi ve hacca gitti. İlim öğrenmek için 7 ay Mısır'da kaldı. İstanbul'a döndü ve Mahmut Paşa Hamamı yakınlarında bir eve yerleşti. Onun İstanbul'da olduğunu ve saraya gelmediğini öğrenen padişah, onun cezalandırılmasını istedi ama sonra affetti. Tekrar saraya alınan İzzet Efendi, musiki fasıllarına bazen ney üfleyerek bazen de sesiyle katıldı. 1845'te de 1. Sultan Abdülmecid'e ikinci imam oldu. 1876'da vefat etti. İzzet Efendi pek çok önemli eser yazdı. Ayasofya Camii için yazdığı levha dünyanın en büyük yazısı unvanına sahiptir ve bir sanat harikasıdır. Ayrıca Washington'da 1269'da bulunan Rakım imzalı Tuğra'nın altında Zafer Abidesi kitabe önemli eserlerinden bir diğeridir. Tuğrakeş İsmail Hakkı Altun Bezer. 1873 yılında İstanbul'da doğdu. İlk yazı derslerini hattat olan babası İlmi Efendi'den aldı. Sarayın özel kalem müdürü oldu. Burada Sami Efendi'den çeşitli hat türlerini öğrendi. Müzehip Bahaettin Bey'den de tesip öğrendi. Böylece yazılarının tesibini de kendisi yaptı. Soyadı kanunuyla Altun Bezer soyadını aldı. 1945 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi'nde dersler verdi. 1946'da vefat etti. Hamit Aytaç. Asıl adı Şeyh Musa Azmi'dir. 1891 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hat ve resim eğitimi aldı. Harp Okulu Matbaası hattatı olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin'de harita dairesinde bir yıl çalıştı. Sonra görevinden istifa etti. İstanbul'da Hattat Hamit Yazı Evi adında bir iş yeri açtı. Başta Mısır ve Irak olmak üzere dünyanın birçok yerinde eserleri vardır. İstanbul'da Cumhuriyet döneminde yapılan birçok camiye yazılar yazmıştır. 18 Mayıs 1982'de vefat etmiştir. Emin Barın. 1913'te Bolu'da doğdu. İlk hat hocası babasıdır. 1932'de İstanbul Muallim Mektebi'ni, 1936'da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nü bitirdi. Zamanın önemli hocalarından hat Türk cilt sanatını öğrendi. İcazetini İsmail Hakkı Altunbezer'den aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazandı. Burslu olarak hat ve cilt eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Almanya'da hazırladığı olimpiyat kitabıyla birincilik kazandı. Leipzig'teki Kitapçılık ve Sanat Akademisi'ne girdi ve kitap ciltçiliği dersleri aldı. Türkiye'ye döndü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders verdi. Çeşitli sergiler açtı ve ödüller kazandı. 200 aşkın eseri vardır. Önemli eserleri arasında

0: İslamabad Kültür Merkezi yazıları, Anıtkabir'deki yazıları, Yunus Emre'nin mezar yazıları ve Ankara'daki Kocatepe Camii'nin konferans salonundaki yazılar vardır. 1987 yılında vefat etti.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 10. bölümünü aktaracağız.

Halep Türkmenlerinin hukuki davalarına Türkmen kadısı bakardı ve bu kadılığın ücreti 1522'de 40 gümüş paraydı. Türkmen kadılarının belirli bir yeri olmayıp tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehire gezerlerdi. Türkmenlerin yönetiminden ise Türkmen beyi sorumluydu. Beyler idarelerinde olan halka zulmettiklerinde halkın şikayeti dikkate alınarak hükümet tarafından duruma derhal müdahale edilirdi. Türkmenlerin kayıt işi genellikle onları daha iyi tanıyan beylere verilirdi.

Halep Türkmenleri 16. yüzyılın ortasına kadar padişah vergisine tabi olup bunların idaresinden ve vergilerin toplanmasından Türkmen emirleri sorumluydu. Bu yüzyılın sonlarında ise Türkmenlerin idari bakımından bir yönetim olarak teşkilatlandırıldıkları görülmektedir. Aynı Ali Efendi'nin kitabında Türkmen yönetimi önce yıllık vergi ile idare edildiği ve sonra kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre yıllık vergi ile idare edildiği senelerde vergi hasılatından yönetim beyinin yıllık vergi verdikten sonra devlet hazinesine kaydediliyordu.

düzenli verildiği senelerde ise yönetim 20 bin altını devlet hazinesine vermek ve karşılıksız vergiyi kendisi almak üzere Murat Bey'e 25 Şubat 1584 tarihinde yine aynı şart üzerinden verilmiştir. 1695'e gelindiğinde Halep Türkmen yönetimi hala varlığını sürdürmekteydi. Zira bu tarihte derviş adında biri yönetici olarak görev yapmaktaydı. 27 Ekim 1596 tarihinde Halep Türkmenlerini artık Valide Sultan'ın toprakları arasında görmekteyiz.

1040 tarihli bir kayıttan anlaşıldığına göre Halep Türkmenlerine ait gelirler esasen padişah geliri olup İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne vakfedilmiştir. Türkmenlerden başka Kars kazasına tabi olan ve nüfusu çoğunlukla Hristiyanlardan oluşan Çokak ve Alişar adlı iki köyün gelirleri de bu altın vergisi içerisinde yer almaktaydı.

Yeni il Türkmenleri ise Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Vakfı'na dahil idiler. Dolayısıyla bu zamanda Halep ve Yeni il Türkmenlerinin kadı ve beyleri vardı. Fakat 1047 yılında Mustafa, 1074 yılında da Ahmet adındaki beyi hem Halep hem de Yeni il Türkmenlerinin beyi olarak görmekteyiz. Bu durumda bu iki Türkmen grubunun idari bakımdan tek bir beyin yönetiminde birleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

17. yüzyıl sonlarına doğru başlatılan İskan hareketleri sırasında yeni Türkmenlerinden de bazı cemaatler Hama, Humus ve Rakka halkı muaf olarak yerleştirildikleri için Valide Sultan Vakfı bundan büyük zarar görmüş. Bu zararın telafisi için 18 Ramazan 1104 tarihinde Halep Türkmenlerinden henüz iskan edilmemiş olanlar 1104 senesi Mart yılından başlamak üzere 3 sene boyunca yeni Türkmenlerine

bölümünün Aralık Evi ve Amik Evi olarak isimlendirilen bir idari yapılandırmaya da tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bunlardan Aralık Evi Şam vilayetinde, Amik Evi ise bugünkü Hatay il sınırları içerisinde yer almaktadır. 17. yüzyılda idari bakımdan bazen bağımsız bir kaza, bazı dönemlerde ise bir bölge olarak teşkilatlandırılmış olan Amik'teydi.

Amik bölgesi köyleri genellikle Türkmenlerin meskun oldukları bir bölge olduğuna ve bu idari yapıya dahil olan çoğu Türkmen cemaatlerinin de koyunları bulunmadığına göre bunlar muhtemelen yerleşik hayata geçiş sürecinde olan fakat koyun ve şahsi vergileri, toprak ve gelir vergileri hala konar göçer Türkmenlerle birlikte toplanan cemaatler olmalıdır. Bu durum Şam vilayeti köylerine yerleşmiş olan ve Aralık Evi olarak isimlendirilen Türkmenler için de söz konusu olmakla birlikte bunların çoğunun koyunları vardı. Bundan dolayı bu isimlendirme konusunda kesin bir yargıya varmak pek mümkün görünmemektedir.

Bu idari yapılanmadan başka bazı Türkmen cemaatlerinin de yerleşik hayatı benimsemiş olmalarından dolayı 17. yüzyıl ortalarında oturak, emekliye ayrılan kapıkulu askerleri olarak tanımlandıkları görülmektedir. Mesela kilis oturağı olduğu gibi Kızık, Karkın, Harbendeli ve Çepli gibi kalabalık biçimde oturak ve göçer olanları birbirinden ayrılmıştı.

Bu ayrımın resmiyet kazanmasında ise 1630 yılı sırasında olduğu görünmektedir. Zira bu tarihte hazırlanmış olan defterde yerleşik hayata geçmiş olan Türkmenler, Mütekaidin-i Ra'ya, Türkmen-i Halep, Sakinan-ı Der Kuraha başlığı altında bir grup halinde zikredilmişlerdir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Kız çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da tecizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 58

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seyyal Tener'in seslendirdiği Son Verdim Kalbimin İşine şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Hatıra Defteri şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Hele bir gel yanıma. Hele bir gel yanıma. Hele bir gel yanıma. Kop bir gel yanıma.
1: Hah. Şimdi hem kilisli gelinimiz olur da hem de Türkmen gelini yani. Kilisli sanatçımız olmaz mı? Hem de bu Güneydoğu'da bir dene parmakla gösterirler valla. Hep beraber alkışlıyoruz bu değerli sanatçımızı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyuralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin sesiniz, sizin frekansınız.
1: Yurdumun sesi.

Haydutlar kol gezer bu şehirde. Fişlenmişsin, seni de bitirirler dostum. Haydutlar kol gezer bu şehirde. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın.

tek başına birader, gel ölelim beraber, gel ölelim beraber. Seni bırakamam tek başına birader, gel.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

6. bölüm. Sınır ötesi hastaneler, modern tıbbın şefkat yüzü. Savaşın en büyük yıkımı sağlık altyapısında yaşanmış, hastaneler kullanılamaz hale gelmiş ve ilaç tedariği tamamen kesilmişti. Türkiye Cumhuriyeti bu insani krizin merkezine yaşatma idealini koyarak sınır ötesinde modern hastaneler inşa etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tam teşekküllü devlet hastanelerini aratmayan bu tesisler Çobanbey, Elbap, Afrin, Mare ve Azez gibi stratejik noktalarda yükseldi. Bu hastaneler sadece acil müdahale birimleri değil, içinde tomografi cihazlarından MR ünitelerine, modern ameliyathanelerden yoğun bakım servislerine kadar her türlü imkanın bulunduğu şifa merkezleridir. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hastaneler aracılığıyla her yıl milyonlarca poliklinik hizmeti sunmasını ve binlerce hayat kurtaran cerrahi operasyonu gerçekleştirmesini ele alıyoruz. Hastanelerde Türk ve Suriyeli doktorlar Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı imkanlarla omuz omuza çalışmaktadır. Bir anne adayının güvenle doğum yapmasından diyaliz hastasının hayata tutunmasına kadar her aşamada Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası vardır. Bu devasa yatırımlar bölge halkına yalnız değilsiniz mesajını veren en güçlü kanıttır. Şifa dağıtan bu eller Türkiye Cumhuriyeti'nin merhametinin sınır tanımadığını tüm dünyaya göstermektedir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

100 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da tecizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Yurt FM, it's about saying fast it man, so to the bottom.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

0: beni
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah, dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya. Hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil. Farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
0: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
1: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
0: Evet, içimi okudunuz.
1: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında beliriverir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
0: Hangi şiiri okuyor?
1: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçlarım var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Nasıl buldun? Harika değil mi?
0: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
1: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
0: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
1: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
0: Yoksa İbrahim mi?
1: Nereden bildin?
0: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
1: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşınan İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Beni dünyanın birçok yerinde görüyorsunuz. Ben bir orman ağacıyım. Meyvelerim de var. Ama onları sadece hayvanlar yiyor. Çünkü meyvelerimin tadı çok acı. Benim meyvelerimi en çok sincaplar yiyor. İlkbaharda toprağa saklıyor, kışın yiyorlar. Meyvelerimin adı palamut. Kışın yapraklarımı döküyorum. Tam 450 yaşındayım. Çok dayanıklı bir ağacım. Soğuk, sıcak, kar, yağmur benim için fark etmiyor. Bilin bakalım, ben kimim?
0: Bildiniz mi? Bu ağacın adı meşe. Dünyanın her yerinde yetişiyor. Yaklaşık 200 türü var. İnsanlar meşe ağaçlarını mobilya ve ev eşyası yapımında kullanıyor.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Dilin anahtarı deyimler.
1: Çok mutsuzum.
0: Kızım, ne oldu? Neden mutsuzsun?
1: Mutsuzum işte baba. Kardeşim doğdu. Artık kimse benimle ilgilenmiyor. Herkesin dikkati kardeşimde.
2: Sen senin kuzusun.
1: Annem bütün gününü onunla geçiriyor. Sen de her zaman onun yanındasın.
0: Olur mu hiç öyle şey güzel kızım? Sen bizim en değerlimizsin.
1: Değil işte. Sizin en değerliniz artık başka. Benim pabucum dama atıldı.
3: Küçük kız çok üzgün. Çünkü onun pabucu dama atılmış. Aslında o öyle düşünüyor. Pabucu dama atılmak Türkçe'de sık kullanılan bir deyim. Bir işte kendinden daha üstün, daha iyi biri çıkınca gözden düşmek anlamına geliyor. Başka bir deyişle bir kişinin diğer bir kişi karşısındaki üstünlüğünü ve değerini kaybetmesi durumu da diyebiliriz. Peki sizin pabucunuz dama atıldı mı? Benim atıldı. Lisede sınıfımızın en çalışkan ve başarılı öğrencisi bendim. Sonra sınıfımıza Erkan adında yeni bir öğrenci geldi. O da çok çalışkandı. Zamanla benden daha yüksek notlar almaya başladı. Öğretmenlerim artık Erkan'la daha çok ilgileniyordu. Beni unuttuklarını düşünüyordu. Tabii ki bu doğru değildi ama öyle hissediyordum. Sonra daha fazla çalışmaya başladım. Erkan'la arkadaş oldum. Düşüncelerimin yanlış olduğunu anladım. Bazen böyle durumlarla karşılaşabilir, pabucumuzun dama atıldığını düşünebiliriz. Yapmamız gereken daha çok çalışmak ve pabucu damdan indirmektir.

0: Dilin Anahtarı Deyimler Programı'nın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

sür atının tonakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin

0: Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti

300 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Efendim.
3: Alo, Fikriye. Sabah iş görüşmem vardı. Nasıl geçti merak ettim.
2: Of, sorma Emre ya.
3: Hayırdır, kötü mü geçti?
2: Yani, beni biliyorsun. Çok heyecanlıyım. Başta çok heyecanlandım. İlk sorulara doğru düzgün cevap veremedim. Ağzım dilim bağlandı.
3: Yapma ya. Sonra ne oldu peki?
2: Daha sonra sakinleştim. 15-20 dakika boyunca konuştuk. Yani sonlara doğru fena değildi.
3: Bence güzel geçmiş. Heyecanlanman çok normal. Hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir sonuç olur.
2: İnşallah. Aradığın için sağ ol.
3: Rica ederim. Görüşürüz.
1: Ağzı dili bağlanmak deyimi herhangi bir sebeple konuşmamak anlamına gelir. Bazen heyecandan, bazen yorgunluktan, bazen de korkudan konuşamaz hale geliriz. Bu durumlarda ağzım dilim bağlandı diyebiliriz. Siz hiç ağzınızın dilinizin bağlandığı durum yaşadınız mı? Mutlaka böyle bir an olmuştur. Aşırı bir duygu anında ne diyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemeyebiliriz. Peki böyle durumlarda ne yapabiliriz? Öncelikle derin bir nefes alın. Orada niçin bulunduğunuzu düşünün. Size söylenen şeyi anlamaya çalışın ve sakince cevap verin. Eğer işe yaramazsa bir bardak su isteyin. Bu size vakit kazandıracaktır. Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin Anahtarı Deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ünlü Osmanlı hattatları. Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Hem büyük bir devlet adamı hem de bestekar, neyzen, hanende ve hattattır. 1801 yılında Tosya'da dünyaya geldi. Annesinin soyu Tophane Kadirihane dergahını kuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden İsmaili Rumi'ye ulaşır. Okumak için İstanbul'a geldi. İstanbul'da Arapça ve dini ilimleri öğrendi. Padişah II. Mahmud'un dikkatini çekti. Mustafa Rakım Efendi iyi bir hattat, iyi bir müzik adamı ve usta bir neyzen olarak kendini gösterdi. Sülüs ve Nesih yazılarını Çömez Mustafa Vasıf Efendi'den, Nestalik yazısını da Yesarizade'den öğrendi. Bir süre sonra saray hayatından sıkıldı. Hacca gitmek için izin istedi ve hacca gitti. İlim öğrenmek için 7 ay Mısır'da kaldı. İstanbul'a döndü ve Mahmut Paşa Hamamı yakınlarında bir eve yerleşti. Onun İstanbul'da olduğunu ve saraya gelmediğini öğrenen padişah, onun cezalandırılmasını istedi ama sonra affetti. Tekrar saraya alınan İzzet Efendi, musiki fasıllarına bazen ney üfleyerek bazen de sesiyle katıldı. 1845'te de 1. Sultan Abdülmecid'e 2. imam oldu. 1876'da vefat etti. İzzet Efendi pek çok önemli eser yazdı. Ayasofya Camii için yazdığı levha dünyanın en büyük yazısı unvanına sahiptir ve bir sanat harikasıdır. Ayrıca Washington'da 1269'da bulunan Rakım imzalı Tuğra'nın altında Zafer Abidesi kitabe önemli eserlerinden bir diğeridir. Tuğrakeş İsmail Hakkı Altun Bezer 1873 yılında İstanbul'da doğdu. İlk yazı derslerini hattat olan babası İlmi Efendi'den aldı. Sarayın özel kalem müdürü oldu. Burada Sami Efendi'den çeşitli hat türlerini öğrendi. Müzehip Bahaettin Bey'den de tesip öğrendi. Böylece yazılarının tesibini de kendisi yaptı. Soyadı kanunuyla Altun Bezer soyadını aldı. 1945 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi'nde dersler verdi. 1946'da vefat etti. Hamit Aytaç. Asıl adı Şeyh Musa Azmi'dir. 1891 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hat ve resim eğitimi aldı. Harp Okulu Matbaası Hattatı olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin'de harita dairesinde bir yıl çalıştı. Sonra görevinden istifa etti. İstanbul'da Hattat Hamit Yazı Evi adında bir iş yeri açtı. Başta Mısır ve Irak olmak üzere dünyanın birçok yerinde eserleri vardır. İstanbul'da Cumhuriyet döneminde yapılan birçok camiye yazılar yazmıştır. 18 Mayıs 1982'de vefat etmiştir. Emin Barın 1913'te Bolu'da doğdu. İlk hat hocası babasıdır. 1932'de İstanbul Muallim Mektebi'ni, 1936'da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nü bitirdi. Zamanın önemli hocalarından hat Türk cilt sanatını öğrendi. İcazetini İsmail Hakkı Altunbezer'den aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazandı. Burslu olarak hat ve cilt eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Almanya'da hazırladığı olimpiyat kitabıyla birincilik kazandı. Leipzig'teki Kitapçılık ve Sanat Akademisi'ne girdi ve kitap ciltçiliği dersleri aldı. Türkiye'ye döndü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders verdi. Çeşitli sergiler açtı ve ödüller kazandı. 200 aşkın eseri vardır. Önemli eserleri arasında İslamabad Kültür Merkezi yazıları, Anıtkabir'deki yazıları, Yunus Emre'nin mezar yazıları ve Ankara'daki Kocatepe Camii'nin konferans salonundaki yazılar vardır. 1987 yılında vefat etti.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

6. bölüm. Sınır ötesi hastaneler, modern tıbbın şefkat yüzü. Savaşın en büyük yıkımı sağlık altyapısında yaşanmış, hastaneler kullanılamaz hale gelmiş ve ilaç tedariği tamamen kesilmişti. Türkiye Cumhuriyeti bu insani krizin merkezine yaşatma idealini koyarak sınır ötesinde modern hastaneler inşa etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tam teşekküllü devlet hastanelerini aratmayan bu tesisler Çobanbey, Elbap, Afrin, Mare ve Azez gibi stratejik noktalarda yükseldi. Bu hastaneler sadece acil müdahale birimleri değil, içinde tomografi cihazlarından MR ünitelerine, modern ameliyathanelerden yoğun bakım servislerine kadar her türlü imkanın bulunduğu şifa merkezleridir. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hastaneler aracılığıyla her yıl milyonlarca poliklinik hizmeti sunmasını ve binlerce hayat kurtaran cerrahi operasyonu gerçekleştirmesini ele alıyoruz. Hastanelerde Türk ve Suriyeli doktorlar Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı imkanlarla omuz omuza çalışmaktadır. Bir anne adayının güvenle doğum yapmasından diyaliz hastasının hayata tutunmasına kadar her aşamada Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası vardır. Bu devasa yatırımlar bölge halkına yalnız değilsiniz mesajını veren en güçlü kanıttır. Şifa dağıtan bu eller Türkiye Cumhuriyeti'nin merhametinin sınır tanımadığını tüm dünyaya göstermektedir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org

adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmını el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık

PKK, KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD, YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştır. PKK-KCK terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2023'te Partiya Yekitiya Demokrat, Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı 4 parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongre Gel, yürütme organı ise Yürütme Konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG-YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

300 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip protesto

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet

sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esengül'ün seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbim.

kızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Harika Avcı'nın seslendirdiği Alışırım şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Muazzez Ersoy'un seslendirdiği İntizar şarkısı.

kalbimde, kalbimde, kalbimdeki yerinde. Ben de Hülya gibisin, sen de Rüya gibisin, kara sevda gibisin.

rüya gibisin, pembe rüya gibisin, kara sevda gibisin. Ah, kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhab Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba. Ben çok zengin bir eşyayım. Para işleriyle ben ilgileniyorum. Bizi genellikle deriden yapıyorlar ama bez ve plastik arkadaşlarım da var. Beni bazen evde unutuyorsunuz. Bensiz dışarıda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Para, kimlik, kredi kartı ve fotoğraflarınızı benimle taşıyorsunuz. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bildiniz mi? Paramızı neyin içine koyuyoruz? Evet, doğru cevap. Bu nesnenin adı cüzdan. Cüzdanların içine kimlik, kredi kartı, fotoğraf, kartvizit gibi eşyalarımızı da koyuyoruz. Cüzdanlar küçük ve katlanabilir çantalardır. Bil bakalım, nesneler.

0: Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurdumuz sesi.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur.

Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece iki kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doludur. Bu dağlar dört şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir akarsu kıyısında kahvaltı yaptık ve ibadet ettik. Batıya giderek İzmit'e geldik. Sonra birkaç saat daha batıya yürüyerek Gebze kasabasına ulaştık. Sonra Allah'a çok şükür Üsküdar'a geldik. Sonra da hizmetkarlarım ve ben evlerimize döndük. O gece rahmetli babamı rüyamda gördüm. Rüyamda bana, "Seyahatin hayırlı olsun, evine hoş geldin, bana dua etmeyi unutma," dedi. Sabah uykudan kalkınca bütün akrabalarımızla un kapanından bir kayıya binerek babamın mezarına gittik. Babama ve orada yatan herkese dualar okuduk. Eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana, "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor," diyerek saraya davet etti. Ben de, "Efendiniz kimdir?" diye sordum. Adam, "Efendim, padişahımızın hocası ve bu sarayın sahibidir," diye cevap verdi. Merdivenden çıkıp içeri girdim. İçeride 70-80 tane çok pahalı kıyafetler giymiş insan ayakta duruyordu. Onların hizmetçi olduğunu anladım. Orada çok yüksek bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim, beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyhoğlu'ydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın

İkrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da tecizat tespit edilmediğini açıkladı.

İmirham, Hamdan ve Kafur Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Dilin anahtarı deyimler.
1: Efendim.
2: Alo, Fikriye. Sabah iş görüşmem vardı. Nasıl geçti merak ettim.
1: Of, sorma Emre ya.
2: Hayırdır, kötü mü geçti?
1: Yani, beni biliyorsun. Çok heyecanlıyım. Başta çok heyecanlandım. İlk sorulara doğru düzgün cevap veremedim. Ağzım dilim bağlandı.
2: Yapma ya. Sonra ne oldu peki?
1: Daha sonra sakinleştim. 15-20 dakika boyunca konuştuk. Yani sonlara doğru fena değildi.
2: Bence güzel geçmiş. Heyecanlanman çok normal. Hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir sonuç olur.
1: İnşallah. Aradığın için sağ ol.
2: Rica ederim. Görüşürüz.
0: Ağzı dili bağlanmak deyimi herhangi bir sebeple konuşmamak anlamına gelir. Bazen heyecandan, bazen yorgunluktan, bazen de korkudan konuşamaz hale geliriz. Bu durumlarda ağzım dilim bağlandı diyebiliriz. Siz hiç ağzınızın dilinizin bağlandığı durum yaşadınız mı? Mutlaka böyle bir an olmuştur. Aşırı bir duygu anında ne diyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemeyebiliriz. Peki böyle durumlarda ne yapabiliriz? Öncelikle derin bir nefes alın. Orada niçin bulunduğunuzu düşünün. Size söylenen şeyi anlamaya çalışın ve sakince cevap verin. Eğer işe yaramazsa bir bardak su isteyin. Bu size vakit kazandıracaktır. Dilin anahtarı deyimler.
3: Dilin Anahtarı Deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde

ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deli.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

nefesin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesin. Bir çay koy.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Halep Türkmenlerinin İdari ve Hukuki Teşkilatları 2. Kısım.

Halep Türkmenlerinin hukuki davalarına Türkmen Kadısı İdaresi'nden ve vergilerin toplanmasından Türkmen emirleri sorumluydu. Bu yüzyılın sonlarında ise Türkmenlerin idari bakımdan bir yönetim olarak teşkilatlandırıldıkları görülmektedir. Aynı Ali Efendi'nin kitabında Türkmen yönetimi önce yıllık vergi ile idare edildiği ve sonra kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

düzenli ve At Bey'e 25 Şubat 1584 tarihinde yine aynı şart üzerinden verilmiştir. 1695'e gelindiğinde Halep Türkmen yönetimi, İl Türkmenleri ise Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Vakfı'na dahil idiler. Dolayısıyla bu zamanda Halep ve Yeni İl Türkmenlerinin kadı ve beyleri vardı. Fakat 1047 yılında Mustafa, 1074 yılında da Ahmet adındaki beyi hem Halep hem de Yeni İl Türkmenlerinin beyi olarak görmekteyiz. Bu durumda bu iki Türkmen grubunun idari bakımdan tek bir beyin yönetiminde birleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

17. yüzyıl sonlarına doğru başlatılan İskan hareketleri sırasında yeni Türkmenlerinden de bazı cemaatler Hama, Humus ve Rakka halkı muaf olarak yerleştirildikleri için Valide Sultan Vakfı bundan büyük zarar görmüş. Bu zararın telafisi için 18 Ramazan 1104 tarihinde Halep Türkmenlerinden henüz iskan edilmemiş olanlar 1104 senesi Mart yılından başlamak üzere 3 sene boyunca yeni Türkmenlerine dahil edilmişlerdi.

bölümünün Aralık Evi ve Amik Evi olarak isimlendirilen bir idari yapılandırmaya da tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bunlardan Aralık Evi Şam vilayetinde, Amik Evi ise bugünkü Hatay il sınırları içerisinde yer almaktadır. 17. yüzyılda idari bakımdan bazen bağımsız bir kaza, bazı dönemlerde ise bir bölge olarak teşkilatlandırılmış olan Amik'teydi.

Amik bölgesi köyleri genellikle Türkmenlerin meskun oldukları bir bölge olduğuna ve bu idari yapıya dahil olan çoğu Türkmen cemaatlerinin de koyunları bulunmadığına göre bunlar muhtemelen yerleşik hayata geçiş sürecinde olan fakat koyun ve şahsi vergileri, toprak ve gelir vergileri hala konar göçer Türkmenlerle birlikte toplanan cemaatler olmalıdır. Bu durum Şam vilayeti köylerine yerleşmiş olan ve aralık evi olarak isimlendirilen Türkmenler için de söz konusu olmakla birlikte bunların çoğunun koyunları vardı. Bundan dolayı bu isimlendirme konusunda kesin bir yargıya varmak pek mümkün görünmemektedir.

yapılanmadan başka bazı Türkmen cemaatlerinin de yerleşik hayatı benimsemiş olmalarından dolayı 17. yüzyıl ortalarında oturak, emekliye ayrılan kapıkulu askerleri olarak tanımlandıkları görülmektedir. Mesela kilis oturağı olduğu gibi kızık, karkın, harbendeli ve çepli gibi kalabalık biçimde oturak ve göçer olanları birbirinden ayrılmıştı.

Bu ayrımın resmiyet kazanmasında ise 1630 yılı sırasında olduğu görünmektedir. Zira bu tarihte hazırlanmış olan defterde yerleşik hayata geçmiş olan Türkmenler, Mütekaidin-i Raya, Türkman-ı Halep, Sakinan-ı Der Kuraha başlığı altında bir grup halinde zikredilmişlerdir.

baştan tutup kaldıran yok yolun üstüne, tutup kaldıran yok

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

bütçesiyle görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Suriye Cumhurbaşkanı bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi. ...bildirildiği açıklandı. Necip protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

0: Korsisi'nde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse, yüz levun zumbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam terşi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı geldi.

0: Nedir bu ataşı gel, məni yalğız bırakma, gövlümün yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mənə bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı qalı. Yar gider dadı qalı, dadı feryadı qalı, İgid adam ölse de tarihte adı qalı. Yar yeti resmi qaldı, resimde ismi qaldı, özü aşiret gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizde feryadı qaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yetti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın ardımda gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı harablık ettiler, cevilden sevdiğimi ya da geldin ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan, bir vakit yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kaz anandan, yapcınan kazan anan, kazan anan yapcınan kazan anan, bir ekmecin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam. Kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya. Bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni. Bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama məni, sen saldın gama məni, süt dadın hardan alsın əzəldən gama məni. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçə ildi bitmir yevlimin yara gami. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Balalı, balı sevən, balalı. Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi, qalanın toz torpağı cüt qahvanı kör etdi. Qalada top kapı var, orada güzel yapı var, bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapı var. Sevdim vafalı beşer, zamanım gören saşar, her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar, İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atım, endi kaladan atım, İstirəm qam üzümdən, zalimların üzümdən özüm kaladan.
1: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.

0: Radyonun hapsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese, bu alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse, yüz levin zumbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini, hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, İyid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı, özü aşiret gülüydü, ben neydim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın, ardımca gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı ne harablık ettiler, yevilden sevdiğimi yada geldim ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan, bir vakit yetti konşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan annan, kazan annan, yapcınan, kazan annan, bir ekmecin kadrini sor ekmeç kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı, İki dol kazanadan kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarçılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafur Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruz

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

600 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.